0: Borsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Haziran ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Soruyu tekrar ediyorum. Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Doğru cevabı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Sabah klasikleri.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Haziran ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Soruyu tekrar ediyorum. Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Doğru cevabı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanımda çok eski bir dostum var, Tahir Aydoğdu. Hoş geldin Tahir.
1: Hoş buldum.
0: Her daim genç Tahir Aydoğdu. Ben öyle niteliyorum gerçekten.
1: Sen de öylesin.
0: Teşekkür ediyorum. O kadar çok konserler var ki ben takip edemiyorum. Gerçekten öyle. Biz 26 Nisan'da burada Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Venice L'Oriental.
1: Evet.
0: Doğru söyledim.
1: Doğru.
0: Değil mi? Bu yeni üçlünüzün konseriyle ilgili konuşmuştuk ve ondan sonra acaba burada sizi ağırlayabilir miyim diye düşünmüştüm ama olmadı. Değil mi? O
1: Yoğun
0: sonra
1: bir şeye denk
0: çok
1: geldi.
0: yoğun sanıyorum Paris'e gittiniz ondan
1: Evet.
0: sonra.
1: Evet, Paris'te bir konser yaptık. O da çok başarılı geçti. Çok iyi gördü. Bazen ben de karıştırıyorum. Ben de karıştırıyorum yani. Sizin karışmanız doğal.
0: Çok normal gerçekten. Bütün aylar dolu bakıyorum. Nisan, Mayıs.
1: Çok doluydu gerçekten. Bazen bakıyorum yaptım. Hocalar işte derlerdi arada bir yaptığınız etkinliklere bakın. Hani taşlarını dökün. Bunu ben mi yapmışım? Ben mi buralara gitmişim? Oluyor bazen. Güzel geçti. Paris de çok güzel geçti.
0: Üçlüyle verdiniz.
1: Evet.
0: İkili de oldu mu? Sedef Erçetin'le de var bir ikiliniz çünkü.
1: Tabii, Duo var. Duo ile de Amerika'da yaptık.
0: Paris'te olmadı mı?
1: Paris'te daha
0: Üçlü.
1: önce olmuştu Büyükelçiliğimizde.
0: Evet.
1: Hatta bu Paris konserine Büyükelçimiz de geldiler. Paris Büyükelçimiz Yunus Demirer. Bizi tabii çok gururlandırdı onun gelmiş, katılmış olması. Güzel de bir yerde yapıldı. Azerbaycan Kültür Merkezi'nde. Akustik tabii ki. İşte Gabriel Natilla, Sedef Erçetin ve ben. Güzel bir konser yaptık. Biz de çok mutlu olduk iyi giden dolayı.
0: Evet. O Ocak ayının son haftası yapmışız seninle programı. Orada bir haber de vermiştik. Utar Artun'un Amerika'da yaşayan
1: Evet.
0: değerli bestecimiz Utar Artun'un bir eser yazdığını ki o yazıldı, seslendirildi ve onun kayıtlarıyla bugün geldi sevgili Tahir. Hepsini konuşacağız, konserleri konuşacağız. Ama öncesinde kısaca bu üçlünün ana ikilisi diyebiliriz herhalde Sedef Erçetin'le pandemi döneminde evden yaptığınız kayıtlarla başlayan
1: Doğru.
0: ikili. Ondan sonra pek çok yerde konserler hem İstanbul, Ankara, Eskişehir, Marmaris görüyorum burada,
1: Fethiye,
0: Paris,
1: Paris, evet doğru.
0: Washington yani pek çok konser vermişsiniz. Sonra o üçlü haline geldi. O ikilinizden bir kayıt çalalım istiyorum ama
1: Tabii ki.
0: öncesinde Washington'da da verdiniz değil mi bu
1: Tabii.
0: Amerika seyahatinde?
1: İlk önce Amerika'ya gittiğimizde 21 Mayıs'ta Boston'da Berklee College of Music'te hem workshop yaptık hem de bir konser yaptık.
0: Türk Film ve Müzik Festivali
1: Evet,
0: varmış
1: Turkish
0: orada.
1: Film Festival'de
0: 25.'si yapılıyor, değil mi?
1: isimlerini söylemek isterim. Erkut Bey ve Ferhan Gömülü çifti. İki kişilik ordu diyorum ben onlara. İnanılmaz güzel işler yapıyorlar ve 25 yıldır devam eden bir film festivaline imzalarını atıyorlar. Utar'la birlikte organize ettiler. Dediğim gibi hem bir atölye çalışması yaptık hem de konser yaptık Berklee College of Music'te.
0: 21'inde orada, sonra
1: Evet.
0: 26'sında Washington'da
1: Evet,
0: Sedef Erçetin'le.
1: 26'sında da Sayın Büyükelçimiz Sedat Önal Beyefendi ve Hanımefendi bizi ağırladılar. Konutta çok seçkin davetlere. Orada da yine düo konser yaptık. O da çok başarılı oldu, çok ilgi gördü. Pek çok teklif aldık.
0: Ne güzel.
1: Evet, çok güzel.
0: Bundan sonra da arkası gelecek demek ki konserlerin.
1: Geliyor yani esasında farklı bir tını. Viyonsel Avrupa'da, Amerika'da tanınıyor. Kaan'ın da tanıyan var, tanımayan var. İki çok güzel ikili olmuşsunuz diyorlar. Yurt dışında da çok söylendi bu. Türkiye'de de. Hem işte mesela Aşık Veysel'den Bach'a uzanan uzun ince yol dedik konserin adını. İşte Erik Satie'den tutun, Johann Sebastian Bach'a, Vivaldi,
0: Piazzolla.
1: efendim, Piazzolla,
0: Evet.
1: Dave Brubeck, Tamburi Cemil Bey. Çok renkli bir repertuar çıktı önümüze. Ve de biz çok mutluyuz ikili birlikte çalmaktan. Yine olacak konserler öyle gözüküyor.
0: Evet. Şimdi burada Amerika'ya devam edeceğiz. Amerika konserlerimizi ama bir ara verelim müzik arası.
1: Tabii.
0: Sizin sanıyorum CSO Mavi Salon'da verdiğiniz bir konserde seslendirmişsiniz yıllar
1: Evet.
0: önce diyeceğim. Bach'ın Ave Maria'sı var,
1: Doğru.
0: ikilinin seslendirdiği. O konserde seslendirdiğiniz kayıtları sunmak istiyorum. Önce Bach'ın Ave Maria'sı, sonra biraz önce de söz ettik Astor Piazzolla'nın
1: Tabii ki.
0: Liber Tango'su var. Bu iki eseri arka arkaya çalalım, sonra devam edeceğiz.
1: Teşekkürler.

0: Kanun sanatçımız Tahir Aydoğdu ve violonselci Sedef Erçetin, çellist Sedef Erçetin'in konser kayıtlarından ikisini dinledik. Önce Bach'ın Ave Maria'sı, sonra Piazzolla'nın Liber Tangosu. Tahir Aydoğdu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Amerika'daki konserlerinizi konuşuyoruz. Bu Uther Artun'un eseri hakkında konuşalım istiyorum ben uzun uzun.
1: Tabii.
0: Bu fikir nasıl oluştu? Herhalde Uther teklif etti.
1: Bir araya gelmiştik daha önce bir gidişimde. Yine Berklee College of Music'te. O zaman zannediyorum mezun olmak üzereydi. Uther'a dedim ki Uther sen çok güzel işler yapıyorsun. Hem piyanist yönü var, hem perküsyonist, hem besteci yönü var, hem de hocalık vasfı var. Gel dedim bana bir Conan'ın konçertosu yaz. Aa çok iyi fikir dedi abi dedi ama 9 sene geçmiş arada. Hatta geçen Amerika'ya gittiğimizde New York'ta işte provada ilk gün gelemedi ama ertesi gün geldi. Tabii 9-10 sene geçmiş. Bir anda oluşmuyor tabii. Çeşitli aldığım notlar vardı. Sonra beni geçtiğimiz sene sonlarına doğru aradı. İşte Tahir abi bu konseri yapmak istiyorum. Gerekli desteği bulursak. Çünkü kolay değil böyle bir organizasyon yapmak. Ben de bana sordular işte Boston'da ve Washington DC'de duo yapalım dedim. Araya da Kanun Konçertosu'nu koyalım dedim New York'ta. Turkish American Orchestra. Nisan Ak
0: Evet,
1: şefleri.
0: çok değerli bir şef
1: Çok
0: gerçekten.
1: değerli ve gerçekten çok yardımcı oldular. Enerjisi çok yüksek bir orkestra. Dördüncü konserleriymiş. Tabii ben zorluyorum devamlı Uther'ı. Uther hadi bir an önce gönder notaları. Çünkü tamam eserin yazılması güzel. MIDI örneği ses de güzel ama benim notalara bakıp çalışmam,
0: Çalışmak
1: dinlemem
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: tabii.
1: Şubat sonuna doğru geldi notalar. 2 aydan az bir zaman var. Yani
0: Koca
1: Mart, Nisan.
0: konçerto, değil mi? Kolay
1: Tabii
0: değil.
1: tabii Kanun Konçertosu işte 2-2,5 ay gibi bir zaman. Esasında bir risk. Sedef dedi ki ben zor kabul ederdim dedi. Çünkü önümde çok az zaman var. Ben dedim kabul edeceğim. Çünkü böyle imkanlar her zaman çıkmıyor insanın karşısına. Mesela Ferit Anlar'ın Kanun Konçertosu'nun ilk seslendirişte o da biraz problemli olmuştu. İlk önce bana Şubat 98 demişlerdi. Ben de yavaş yavaş çalışıyorum işte bu dediğim Mayıs gibi oluyor. 97'nin Mayıs'ında. Sonra bir telefon Kasım'da çalar mısınız dediler. Daha eserin yarısı yok ortada. Çalarım dedim ben. Tabii olan bana oluyor. Sıkı bir disiplinle çalışarak çözdüm eseri. Aynı Uther'ın eserinde olduğu gibi. Tabii her sanatçının değişik çalışma tekniği var. Ama ben ilk önce eseri anlamaya çalıştım dinleyerek. İlk önce ne olup ne bitiyor. Notaları aldım karşıma. Çeşitli notlar alarak çalışmaya başladım. Sonra pasaj pasaj çalışmaya başladım. Antonio Vivaldi'nin dört mevsimlerinden esinlenmiş Uther.
0: Adı ilginç gerçekten. Açan ve solan hicran
1: Hicran devirleri.
0: devirleri.
1: Dinlediğiniz zaman işte bahar da var, güz de var, yaz da var, kış da
0: Kış
1: var.
0: da var, evet.
1: Ataka gibi düşünmüş. O ayrı ayrı bölümler değil de birinci bölümden ikinci bölüme bir atak gibi bir şeyle geçiyorsunuz. Bir formatla. İkinci bölümden üçüncü bölüme de veya dördüncü son bölüme de çalışmaya başladım. Sonra pasaj pasaj çalışmaya başladım. Antonio Vivaldi'nin dört mevsimlerinden esinlenmiş Uther.
0: Adı ilginç gerçekten. Açan ve solan hicran
1: Hicran devirleri.
0: devirleri.
1: Dinlediğiniz zaman işte bahar da var, güz de var, yaz da var, kış da
0: Kış
1: var.
0: da var, evet.
1: Ataka gibi düşünmüş. O ayrı ayrı bölümler değil de birinci bölümden ikinci bölüme bir atak gibi.

0: Leri var, makamlar var. Bana serbestlik tanımış ve tabii Gustav Mahler'in meşhur çekici var finalde. O bana çok değişik geldi. Tabii ben orada seslendirirken ilk önce konsantre olduğum için tam olarak ne diyeyim? Eserin içine giriyorsunuz. Sonda duydum çekici. Bir baktım arkada bir gümbürtü kopuyor. Ama o kadar güzel bağdaştırmış ki. Gümbürtü demeyeyim ben ona. Onun kendine has bir farklı bir yapısı var o çekicin. Çok iyiydi. Provalarımız gayet güzel geçti. Bir gün önce New York'ta. Esasında o da hızlı. En az iki prova, en az dört dörtlük
1: Olması
0: olması
1: lazım, değil
0: lazım. Bir
1: mi?
0: buçuk prova falan yaptık.
1: Evet.
0: Ama iyi çalışmışlar. Daha önce çalışmışlar. Ben konser olduğu için Boston'da 21'inde. 20'deki provaya katılamadım. Ama tabii şef dirayetli olunca orkestra da genç, dinamik bir orkestra. Ortaya güzel bir eser çıktı. Yani Utar'a teşekkür ediyorum ve tabii eşine de Nazan'a da teşekkür ediyorum. Onun da çok büyük desteği var. Şimdi tek başınıza yapamazsınız bu eseri. Kapanın çalışın yazın ama
1: Destek
0: evde.
1: olmuş işte.
0: Tabii destek olmuş. Bir de kızları var. Arya'ydı zannediyorum ismi. İşte ondan vakit bulduğum zaman yazıyorum demişti bana. Sağ olsun bence şimdiye kadar yapılmış konçertoların içinde en renklisi. En şöyle bir ifade edebilirim. Türk müziği hem Türk müziği yapısı var içinde. Ritimler var. Hem Batı müziğinin çok farklı formatta örnekleri var. Ben çok beğendim. Ellerine sağlık.
1: Ben de çok beğendim, söylemem gerekiyor. Özellikle son bölümünü. Çok yükseliyor gerçekten.
0: Evet.
1: Onu siz de yükseliyorsunuz
0: Ben de
1: dinlerken.
0: yükseliyorum.
1: Evet.
0: Tabii bazı yerlerde biraz kanun az duyulmuş. İleriki icralarda o biraz daha dengelenebilir esasında. Mikrofon konulmuştu. Bundan sonraki icralarda daha farklı olur diye düşünüyorum. Umarım Türkiye premierinde 2026-2027 sezonunda inşallah yaparız bir orkestramızla.
1: Umarım o orkestralar ilgilenirler. Umuyorum gerçekten.
0: Yani şöyle oluyor, dilekçe veriyorsunuz. Yoğun programımızın yoğunluğundan dolayı kabul edemiyoruz. Birikmiş şeyler var diyorlar. Mesela Antalya Senfoni'ye başvurmuştu. Onların salonu da bir problem olmuş. Bakanlık ellerinden almış bazı günlerin daha önce saptanılan şeyde. Bu tür sıkıntılar var. Ben hazırım. Yani bana desinler ki çalın, ben çalarım orkestrayla.
1: Evet, bizim Türk orkestra, Türk şef diyeceğim ama Nisan Ak'ta zaten Türk
0: Tabii
1: şef.
0: tabii.
1: Orkestrada da bayağı var değil mi Türk sanatçı?
0: Tabii, Türk buradan gitmiş, emekli olup gitmiş CSO'dan bir hanımefendi vardı. Unuttum ismini şimdi. Hacettepe mezunu kemancılar var. Yani yarı yarıya diyebilirim herhalde. Türk ve Amerikan müzisyenler.
1: Evet, kadar konuştuk. Eseri dinleyelim
0: Tabii.
1: artık. Nisan Ak yönetimindeki Türk İş Amerikan Orkestrası eşliğinde Tahir Aydoğdu seslendiriyor. Utar Artun'un Açan ve Solan Hicran Devirleri Kanun Konçertosunu dinleyelim, sonra devam edeceğiz.

0: Utar Ertuğ'un Açan ve Solan Hicran Devirleri Kanun Konçertosunu dinledik. Amerika'daki dünya premieriydi bu. New York'ta hangi salonda seslendirildi eser? Tahir Aydoğdu'yla devam ediyoruz sohbetimize.
1: Teşekkürler. Broadway'de Symphony Space diye bir güzel bir salon. Zaten çoğunlukla orada yapıyorlarmış konserlerini. Akustik de güzel. Güzel de bir organizasyon yapmışlar. Mesela konser sonuna doğru işte dinleyiciler dışarı çıkınca bütün sanatçılar geliyor. Turkish American Orkestrası'nın bir şeyi var arka tarafta. Fotoğraf çekilecek. Onu çok güzel düşünmüşler. Mesela bizim orkestralarda da olabilir. Hepsinde görmedim ben bunu. Hatıra amaçlı gelen dinleyiciler, orkestradaki sanatçılarla, solistle birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Güzel de organizasyon, bayağı duyurmuşlar ve hemen hemen doluydu salon. Zannediyorum 500-600 kişilik bir salon, %70'i doluydu.
0: Dinleyicilerle de o zaman konuştunuz, onların görüşlerini
1: Tabii.
0: öğrendiniz. Neler
1: Tabii.
0: söylediler size?
1: Dinleyiciler çok etkilenmişti. Çünkü interaktif bölümü de vardı
0: Evet, o da
1: konçertonun.
0: ilginç. O seyirci de katılıyor.
1: Tabii seyirciler işte rüzgar
0: Evet.
1: sesi, böyle alkış efekti, efendim ellerin birbirine avuşturması, şık şık sesi, artı çeşitli notaları seslendirmesini istedi. Prova yaptık esasında. Provada taslak bir dinleyici vardı. 40-50 kişi. İşte re söyleyeceksiniz, do söyleyeceksiniz, tekrar re'ye çıkacaksınız gibi.
0: Görev veriyorsunuz
1: Tabii
0: onlara.
1: tabii onlara
0: Harika.
1: Nisan konuştu onlarla ve konserde de aynısını yaptık. Çok gösterişli bir finali var serinin yani.
0: Evet, gerçekten.
1: İnanılmaz yüksek bir enerji yakalamış sonlara doğru.
0: Çok etkileyici.
1: Değil mi? Etkileyici.
0: Çok, çok.
1: Yani güzel bir salondu, güzel bir orkestraydı, dinleyici güzeldi. Bir de New York Başkonsolosu ve Büyükelçimiz teşrif etmişlerdi. Onların gelmesi de tabii ayrıca bir bizim için mutluluk veriyor. Dünya premierini yaptık New York'ta. İnşallah
0: Devam
1: Türkiye'de
0: eder.
1: de
0: Evet.
1: birkaç kez çalarım. Çünkü kendi dinleyicimiz de bu eseri dinlemesi gerekir.
0: Evet, ben de o görüşteyim gerçekten. Yayılması gerekir bu,
1: Yayılması
0: dinleyerek bu
1: gerekir.
0: konçertonun. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz. Başta söz ettik ama bir kez daha dönelim istiyorum oraya. Üçlüsünüz.
1: Evet.
0: Üçlü artık ikiliydi, üçlü oldunuz. Bu birliktelik nasıl oluştu? Devam edecek mi? Konserlerde devam edecek mi üçlü olarak?
1: Tabii şöyle oldu. Sedef bana uzun süre Paris'te yaşadığı için Paris'te arkadaşından bahsetti. Gabriel Natilla. Arşalüt çalıyor
0: Evet,
1: dedi.
0: değişik bir şey çalıyor
1: Evet,
0: gerçekten.
1: bu şeyin, Laflta'nın bas daha büyük, uzun
0: Barok çalgı.
1: barok çalgısı.
0: Evet.
1: Rönesans döneminde çok kullanılan bir çalgı. Biraz sıkıntılı bir enstrüman şey açısından, akort açısından. Mesela biz ilk konserlerimizi geçen sene Paris'te, Paris dışınlarında iki kilisede yaptık. Her şey çok güzel ama çok soğuk içerisi. Hatta o kayıtlardan belki görmüşsündür. Ben paltoyla çaldım iki
0: Evet,
1: eseri.
0: doğru.
1: Çünkü hasta olmaktan korktum. Paltoyla müzik yapmak imkansız gibi bir şey ama hasta olmaktansa paltoyla çalmayı tercih ettim. İkinci eserden sonra ısındım, çıkarttım sonra. Çok güzel, farklı bir enstrüman. Mesela bizim zaman zaman bazı eserlerde bir eksiklik hissediyoruz armonik açıdan. Dedik bunu Gabriel en iyi şekilde kapatır. Çünkü Gabriel de çok yetenekli müzisyen. Çok böyle yumuşak, güzel bir insan. Çok iyi kaynaştık. Zaten hemen ilk iki konserde kaynaşınca arkasından Paris konseri geldi. Sonra Çankaya konser yaptık.
0: Öncesinde İstanbul'da
1: Yel
0: vardı.
1: Değirmeni Sanat'ta
0: Evet,
1: yaptık.
0: orada da çok ilgi çekmiş.
1: Çok ilgi çekti. Bayağı doluydu. Hatta her ikisi de komple şey satılmıştı. Çankaya Belediyesi'de rezervasyon üzerine çalışıyorlar. Doluydu salon.
0: Evet. Ki o arada Ankara Müzik Festivali vardı.
1: Evet.
0: Ona rağmen doluydu demek ki.
1: Doluydu. Dinleyiciler bizi tercih ettiler
0: Evet.
1: daha çok. Çünkü farklı tınılar var, farklı duyuşlar var. Rönesans dönemi var. Bir taraftan mesela aynı dönemde yaşamış Kantemiroğlu'nun eserlerinden var. Dimitrios Kantemir. Çok değişik geliyor insanlara. Yani Rönesans yaşanırken Avrupa'da, Osmanlı'da da işte Kantemiroğlu, Ali Ufkî Bey mesela, Albert Bobosky olarak bilinen veya Tambur Cemil Bey, onların eserlerinden bir kolaj yaptık ve çok güzel oldu. Gabriel'in katılmasıyla tamamlandık.
0: Gabriel demek ki daha önceden çalışmış bizim
1: Tabii,
0: bestecileri.
1: biliyor. Avrupa'da belli bestecilerimiz biliniyor, tanınıyor. İşte Kantemiroğlu olsun, Romanya'da çok iyi tanınıyor. Dimitrios Kantemir. Polonya'da mesela biz Tannili konsere gitmiştik 2012-13'te Varşova'da. Ali Ufki Bey, yani diğer adıyla Albert Bobrovsky, çok iyi tanınıyor. Hatta ondan da bir eser çalmıştık. İnanılmaz iyi görmüştü. Avrupa'da belli ülkelerde iyi tanınıyor bu besteciler.
0: Evet.
1: Söz ettiğiniz zaman onlar da fikirlerini söylüyorlar.
0: Venice L'Oriental'in bir kolajı var elimizde. Onu çalacağız ama ondan önce konserler devam edecek sanıyorum.
1: Evet evet, devam edecek. Yakın bir zamanda Haziran ayı sonlarında İstanbul'da Şerefiye Sarnıcı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliği olacak. Var teklifler. Bizim de hoşumuza gidiyor ama biz de tabii daha çok Venice L'Oriental, yani Oriental Venedik'de İtalya'da yapmak üzere girişimlerimiz var. Çünkü Venedik veya
0: evet.
1: Floransa oranın, orada yaparsak inanılmaz keyifli olur. Çok da beğenilir diye düşünüyoruz.
0: Olabilecek gibi mi? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Şey, Sedef'in kulakları çınlasın. Menajer diyor bana. En kuvvetli menajer sensin diyor. Uğraşıyoruz birlikte. Güçlerimizi birleştiriyoruz. Araştırıyoruz. Bazen Dışişleri Bakanlığı, bazen Yunus Emre Enstitüleri destek oluyor. Bazen de büyükelçilerimiz. İyi ki varlar. Onların sayesinde bu güzel projeleri sunma imkanı bulabiliyoruz.
0: Evet, ben de umuyorum orada da verirsiniz. Gerçekten İtalya'da, vatanında bu projenin diyebiliriz değil mi? Adı çünkü öyle.
1: Evet, çünkü kanun da çok güzel birleşti. Kanun, cello ve arşilüt. Mesela benim eksik olduğum yerleri Gabriel tamamlıyor. Gabriel'in eksik olduğu yerde ben tamamlıyorum veya Sedef tamamlıyor. İşte bakıyorsunuz Vivaldi çalıyoruz. Bakıyorsunuz Bach Suit çalıyor tek başına. Ve küçük küçük bölümler de var. Ben kanunun tanıtıcı küçük bir Yalçın Tura hocamızdan dalgalan oyununu çalıyorum. Böyle bir güzel bir kolaj yapıyoruz.
0: Evet, şimdi bu kolajla bitirelim programımızı. Hepsini kısa kısa görüyoruz, duyuyoruz değil mi? Hepsini, bütün bestecilerin sizin konserden kayıtları.
1: Tabii tabii. Gerçi son, daha sonra biz yeni eserler ekledik. Onlar şu anda hepsi kayıtlı değil. Ama konserler olduğu sürece değişik kayıtlarda koyacağız. Belki bir albüm düşünüyoruz. Venice L'Oriental olarak.
0: Evet, bence de iyi olur. Gerçekten tabii ki bu kayıtlar duruyor ama bir albüm daha kalıcı olacak.
1: Tabii, albümü çıkartmak istiyoruz. Çünkü o zaman insanların da hoşuna gideceğini düşünüyorum. Belki tam bir albüm, hani 9-10 eser olmaz ama 3-4-5 eserlik belki bir albüm olabilir.
0: Evet, bu Venice L'Oriental'in kolajını çalıyoruz son olarak. Çok teşekkür ediyorum programa tekrar geldiğin için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Dinleyicilerimize selam ediyorum.
0: Teşekkürler. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestralarıyla verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Haziran ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Soruyu tekrar ediyorum. Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Doğru cevabı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, tonların ruhsal anlamları üzerine bir kere daha konuşmuştuk. Ama bugün biraz daha konuşalım istedim. Şöyle genel bir kanı var değil mi? Melankolik eserler minör tonlarda yazılır. Zafer dolu güçlü pasajlar majör tonlarda bestelenir.
1: Gerçekten de öyle.
0: Değil mi?
1: Evet. Minör tonlar bu hüznü, duygusallığı. Majörlerde daha çok böyle senin dediğin gibi büyük, görkemli.
0: Evet.
1: Özellikle finallerde.
0: Hı-hı.
1: Hani senfonik eserlerde. Ama bunun tersi de tabii.
0: Olabilir diyorsun.
1: Tuşe ile değiştirebilirsin yani.
0: Evet.
1: Şimdi yani şöyle düşün. Hı-hı. Sözünü kesiyorum. Opus 111 Beethoven. Sonu.
0: Ben de sözü Beethoven'a getireceğim.
1: Yumuşacık.
0: Evet.
1: Bir şekilde ve majör bitiyor.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, şimdi Beethoven'ın acının ürünü olarak adlandırdığı derin anlamlı patetik sonatını ele alalım. Şunu merak ediyorum. Patetik sonatın gerçekten her bölümü umutsuzluk barındıran, gözü yaşlı, içini çeken notalarla mı dolu? Yoksa Beethoven bu sonatı do minör tonunda yazdığı için mi bu tür beklentimiz oluyor patetik sonatta?
1: Bence sırf patetik sonatı düşünme. Bütün Beethoven eserlerinde bir doğaya olan sevgisi, işte pastoral yapısı, ondan sonra yaşadığı acılar diyelim, değil mi? Ve piyano registerini kesinlikle Mozart ve Haydn gibi kullanmayan.
0: Yetmemiş değil mi ona piyanolar?
1: Pesleri çok pes. İşte en uçlara kadar giden, hatta ortası, piyanonun orta bölümünü son derece aslında ekonomik kullanan bir besteci. Daha büyük soundlarla bestelerini düzenlemiş. Patetik sonatta do minör tonunda yazdığı için ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü ona bakarsan appassionata da minör başlıyor. Onda da değişik rastlantısal dokunuşlar var.
0: Ama şunların etkisi var herhalde. Çünkü Beethoven kendi vermiş bu ismi. Hatta büyük patetik sonat diye yazmış. Bir de o günlerde piyanist olarak zirvede olduğu. Ama
1: bir de işitme duygusunu
0: da iyice kaybettiği bir dönemmiş. Belki de sonatı ithaf ettiği Kont Lichnowsky'ye çektiği acıları anlatmak için patetik ismini koymuş. Değil mi? O da olabilir yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yani Beethoven'ın zaten en büyük özelliği, gerçi Mozart'ta da var bu. Yalnızca ikisinin arasındaki fark, Mozart mutlu gözüken, Beethoven devamlı asık suratlı bir insan. Bu yaşadığı babasından gördüğü, küçükken yaşadığı şeyler.
0: Duymama, bir kere işitmeme.
1: Evet, duymama. Sonra işte bu üzüntüler, aşk acıları, karamsarlıklar yatıyor içinde beyefendinin. Beethoven'ın müziği 3 döneme ayrılıyor. Patetik sonat, Beethoven'ın hem yaşantısında hem de müziğinin
0: bir
1: biçim ve içeriği
0: galiba,
1: yönünden bir dönüm noktası oluyor. Kendini bulup stilini oturttuğu ikinci dönemin başlangıcı sayılabilir. Beethoven patetik sonata Haydn ve Mozart'ın etkisinden kurtularak kendi kişiliğini tam anlamıyla buluyor. Bu sonata dramatik bir dil kendini iyice belirliyor.
0: Evet, değil mi? Tamamen kendini ortaya koyduğu bir sonat herhalde. 3 bölümlü do minör tonundaki patetik sonatı teknik açıdan zor bir eser değil derler. Öyle mi acaba? Ezgisel zenginliği bu sonatı piyano repertuarında önemli bir yere çıkarmış.
1: Bence kim demiş bunu?
0: Yani okumuştum böyle bir şey.
1: Yani ben
0: belki
1: oldukça
0: öbür sonatlarına nazaran bilemiyorum.
1: Bütün Beethoven sonatlarındaki struktur aynı ve zorluk da aynı. Yani şöyle diyebilirsin, Hammer Klavier tabii ki daha uzun bir eser olduğu için hani piyanistin kondisyon açısından yaşadığı zorluklar olabilir. Ama bence Hammer Klavier çalmak daha daha kolay. Çünkü konsantre açısından da büyük bir eser oturup çalışıyorsun. Patetiği çalmak oldukça güç. Çünkü bir an önce bu eseri anlatman lazım. Çünkü çok çabuk geçiyor her şey.
0: Evet. İkinci bölüm de bayağı kısa yani, değil mi?
1: Ay,
0: çok uzun.
1: En sevdiğim bölümlerden.
0: Ama işte ezgi çok yoğun orada.
1: En sevdiğim bölümlerden. Ben çok değerli hocam, rahmetli hocam Mithat Femen'le bu eseri çalışırken şey demişti bana, ikinci bölümü çok iyi çalman lazım. 1 ile 3 zaten tekniği iyi olanlar bunu bir şekilde
0: halleder,
1: hallediyorlar. Fakat ikinci bölüm,
0: evet, çok zor.
1: Akılda kalan konser çıkışında
0: mırıldanırsın değil mi,
1: evet,
0: o bölümü?
1: İnsanların kafasında bu melodi kalacaktır. Hep buna özen göster demiştir.
0: Ne kadar doğru şeyler söylemiş Mithat Hoca.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
0: Bu şimdi galiba Brendel söylemiş. Beethoven'ın 32 piyano sonatı birbirinden farklı karakteriyle adeta sonat teması üzerine bestelenmiş çeşitleme gibidir demiş. Bundan ne anlıyoruz?
1: Aslında bütün sonatlarında aynı espriler ve aynı melodiler dolaşıyor. Mesela bir apasyonatada şeyi bulabilirsin. 111'deki
0: temaları.
1: Tema olmasa da
0: yapı.
1: Yapıyı demek istemiyorum ama soru cevaplar olsun.
0: Anımsatır
1: eşlikler.
0: Yani diyorsun.
1: Tabii tabii. Mesela ikinci piyano konçertosunun ikinci bölümünde, İlk piyanistin girdikten sonraki çaldığı bölüm bence 5. İmparator konçasıyla çok benzeyen yerleri var yani. Eşliğinde olsun, kemanlar eşliğinde, piyanonun hatta mi bemol majör aynı ton bile yani. Çok şeyler
0: ama
1: var.
0: Ama dile kolay 32 sonat ya.
1: Bence sanki bazen şeyi de düşünüyorum, hani Beethoven oturup doğaçlama yaparken bir gün aklına geliyor işte ben bunları keseyim buradan işte 1 2 3 4 32'ye kadar gideyim. Bir evet. Bütün olarak bakmak lazım ve piyano sonatlarına kesinlikle senfonilerinde olan şeyler de çoktur.
0: Aynen
1: yani.
0: Senfonik karakter evet. Var değil mi? Ama çok doğru bir şeyi tarif etmiş Brendel değil mi? Bir sonat teması üzerine bestelenmiş çeşitleme gibi 32 sonat demiş. Bu için bir de sanırım Beethoven'ın sonatlarına koyduğu başlıklar pek program müziği gibi değil ama eserin müziksel karakterini anlamamıza da yardımcı oluyor. Öyle değil mi? Fırtına, patetik, elveda. Ha, ne diyorsun?
1: Hep biraz bir acı var ya.
0: Değil mi? Ya bu başlıklar.
1: Üzün.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Aynen öyle. Evet, bu kadar konuşup bilgilerimizi tazeledik. Şimdi bence patetik sonatı dinleyelim. Sonatın birinci bölümü eserin bütün müzikal gelişimini yönlendiriyor. İkinci bölüm Adagio Cantabile adından da anlaşılacağı gibi şarkı söyler gibi bir bölüm. Hı hı. Son bölüm hızlı tempoda bir rondo. Evet, şimdi piyanist Andreas Schiff'ten dinliyoruz. Do minör patetik sonatı.

0: Burçin, biliyorsun Beethoven'ın kadere karşı baş kaldırması olarak tanınan, Kader adıyla bilinen 5. senfonisi de do minör tonunda. Şöyle bir düşündüğünüzde zaten Beethoven en güzel, en duygulu melodileri do minör tonunda yazmış. Hatırlatabilir misin bazılarını bize?
1: 3 numaralı do minör piyano konçertosu ilk aklıma gelen. Uh-huh. 32 numaralı piyano sonatı. Opus 7 numaralı keman sonatı. 32 çeşitlemesi. Opus 1, 3 numaralı yaylı çalgılar beşlisi. Sen de beni sorguya çekiyorsun yani.
0: Tamam işte, yeter bu kadar örnek.
1: Bunlar Beethoven'un do minör.
0: Tamam, bunlar da çok, evet, güzel örnekler verdiklerin. Çünkü mesela 7 numaralı keman sonatı dedin ya. Beni yani kalbimden vurdun. Çünkü bu benim en sevdiğim Beethoven keman sonatlarından biri. Sen de seviyorsundur herhalde diye düşünüyorum. Ne söylemek istersin bu sonata?
1: Do minör keman sonatı Beethoven'un patetik sonatı veya 5. senfonisi gibi. Biraz önce dediğim gibi. Bütün eserlerinde
0: organik bir bağ var böyle.
1: Tabii kesinlikle. Tutkulu ve dramatik bir yapıya sahip. Rus çarı 1. Alexander'a ithaf ediyor bu sonatı Beethoven. Ve bu ithaftan da bayağı bir para beklemiş. Ama parasını almak için 10 seneden fazla bir zaman beklemiş.
0: Bayağı beklemiş.
1: Evet. Beethoven bu sonatın giriş motifini yıllar sonra 8. senfonisinin Allegro Vivace bölümünde değişik bir uygulamayla kullanmış.
0: İşte evet, demin dediğine geliyoruz değil mi? Sen olsan sen de kullanırsın bu kadar güzel motifleri.
1: Keşke,
0: öyle değil mi?
1: Keşke bende de o melodiler, o zenginlik olsa.
0: Evet, ben diyorum ki şimdi 4 bölümlü do minör keman sonatını iki efsane yorumcudan dinleyelim. Beethoven yorumlarıyla ünlü David Oistrakh ve Lev Oborin çalsın bu eşsiz sonatı bizlere. 1. bölüm çabuk ve parlak Allegro con brio. 2. bölüm şarkı söyler gibi Adagio cantabile. 3. bölüm Allegro tempoda sevimli bir scherzo. 4. bölüm Allegro tempoda bir final. Evet, Beethoven'ın bu tutkulu sonatını dinleyelim.

0: Korsan Klasik.
1: Harika bir sonat. Hiç bıkmadan dinlerim. Evet, pek çok bestecinin minör tonunda bestelediği eserleri var ama bence minör tonu Beethoven kadar hiç kimseye yakışmıyor gibi. Ne diyorsun sen?
2: Neden öyle diyorsun ya? Rahmaninov.
1: Bilmiyorum. Beethoven çok güzel. Bu sonatın etkisindeyim herhalde. Hala dominör keman sonatının.
2: Ya Beethoven zaten başka bir besteci. Ama ben bugünlerde benim yine Bach tutkum gelmeye başladı. Gerçekten Bach inanılmaz bir... Hatta bir programa ona yüklenelim.
1: Tamam. Gaya,
2: senden ricam.
1: Seve seve.
2: Ondan sonra Beethoven hani sıralama yapmak gerekiyorsa Mozart tabii ki.
1: Zaten bunlar, Rahmaninov 4. sıraya
2: Beethoven, Mozart, Haydn zaten bir üçlü gibi. Yani Rahmaninov'u başka bir kulvar sokağı ama hepsinin başında gerçekten o müziği başlatan efsanevi baş öğretmen diyelim.
1: Evet. Şimdi Beethoven'u bir kenara bırakalım. Gelelim Mozart'a. Sanırım Mozart'ımız minör tonu pek sevmiyor. Çünkü sadece iki piyano konçertosu minör tonda. Minör tondaki ilk konçertosu 20 numaralı re minör piyano konçertosu.
2: 466 KV, evet.
1: 24 nolu piyano konçertosu do minör tonda. Mozart do minör tonaliteyi ilk kez 24. piyano konçertosunda kullanmış. Ve hatta bak yine Beethoven'a geldik. Beethoven da bu konçertoyu çok beğenmiş. Öğrencisine hiçbir zaman bunun gibi bir konçerto besteleyemeyeceğiz demiş. Sen neler söylemek istersin 24. piyano konçertosu hakkında?
2: Yani Mozart'ın çok 4-5 tane piyano konçertosunu ben çaldım. En sevdiklerinden bir tanesi de re minördür. Aslında 20 numaralı 466. Beethoven'da çok beğenmiş. Hatta öğrencisine hiçbir zaman bunun gibi bir
1: besteleyemeyeceğiz demiş.
2: Yani nasıl bir ruh halinde olduğunu bilemiyorum ama ikisi de çok büyük dehalar olduğu için kendi aralarında böyle şeylerin söylemesi çok normal geliyor ama ben Mozart'ın minörünü de majörünü de bayılırım, onu söyleyeyim yani.
1: Mozart'ın bir de 3 bemol veya 3 diyezden fazla yukarı çıkmadığını söylerler. Öyle midir eserlerinde?
2: Bir daha sorar mısın?
1: Yani 3 bemol, 3 diyezli eser tonalitelerde yazmış derler.
2: Daha, Allah Allah.
1: Evet, daha ötesine
2: hiç
1: gitmemiş.
2: Hiç o kadar dikkat etmedim. Ama Mozart'ın aynı anda hem oboa hem de klarnette yer verdiği tek konçertosudur 24 numaralı.
1: Evet, orada da hem nefesli.
2: Konçerto. Aynı zamanda her çalgıya eşitlik tanıyan orkestrasyonu ilk senfonik karakter gösterir. Dominör olduğu için coşkulu, hüzünlü ve heyecan verici bir özellik taşır. Konçertonun girişi de oldukça etkileyicidir.
1: Evet, gerçekten çok etkileyici.
2: İkinci bölüm duygulu ve sakin. Tutkulu son bölümünde Beethoven'a patetik sonatı yazması için ilham verdiği söylenir.
1: İşte onun için etkilenmiş bence, değil mi?

0: Evet Burçin, barok müzik denildiğinde akla ilk gelen besteci Bach'a gelelim şimdi. Onda durum biraz farklı öyle değil mi? Bach sanki armonik bir düzlem üzerinde yükselen, ilahlaştırılmış bir tonalitenin bütün tonaliteleri temsil ediyor gibi değil mi? Bütün eserlerinde ilahi bir ton var bakın.
1: İşte biraz önce dediğim gibi yani Bach'taki füg aldığı bir temayı genişletip başka yerlere götürmesi ve aynı zamanda inanılmaz duygusal temalar yazması ve matematiğin öncüsü gibi de
0: Evet, her
1: söyleyebilirim
0: şey
1: yani.
0: var değil mi?
1: Gerçekten bak yani geçenlerde işte hatta benim Facebook sayfamda bir şey yazdım bu Bach hakkında. Küçükken ben çok sıkılırdım böyle vapurla karşıya geçerken İzmir'de. Hep kafamda böyle matematik problemleri çözerdim. Hani karşımdakini şey yapmayayım diye. Yani bakmaya utanırdım karşımdaki mesela bir hanımefendi oturuyor işte bir gazete okuyan. Eskiden Karşıyaka konak vapuru çok enteresandı. Herkes gazete okur,
0: Tabii canım.
1: çay kahveler çok güzel bir atmosfer vardı. Ben yaşım çok küçük olduğu için konservatuara geçerken işte böyle hep böyle bir zor bir problem bulup çözmeye başlardım. Ondan sonra Bach'ın füglerinde aynı bu matematiksel olayları ben yaşadım. Yani müziğin dışında, dokunuşların dışında klavyeye, tuşlara diyeyim, Bach'ın o matematiksel dostluğunu da gördüm. Ve bence bütün müzisyenler de bunu hayret ettikleri için gerçekten kendi bestelerinde çok büyük yardım oldu. Johann Sebastian Bach'ın. Rock müziğinden tut, caz müziğine, klasikçilere, işte ne bileyim, empresyonistlere hepsinin hayran olduğu bir dehadır yani.

Evet, bir resmin ana malzemesi renklerse gerçekten müziğin renkleri de tonlar. Her bir tonun ayrı bir rengi ve ifade özelliği olduğu da kesin Burçin, değil mi? Hangi tonda olursa olsun biz müziği çok seviyoruz, değil mi? Majör, minör diye ayırmadan. Evet, artık tonlarca notaların altından kalkalım. Açık büfe köşemize gidelim ve orada biraz soluklanalım.

0: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe'nin bu sabahki müzik menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak. Burçin, ruhunu müzikle besleyen radyo dostlarımıza bugün ne çeşit bir lezzet sunuyorsun diye soracağım ama bu soruyu sormadan önce aklıma hemen gelen Açık Büfe sorularımı unutmadan soracağım. Şu anki ruh halini hangi ton tanımlar?
1: Mi bol minor.
0: Bizim programımız gurme müziğe yakışan ton?
1: Evet, do minor olsun.
0: Giyiminde hangi tonları tercih edersin?
1: Değişiyor ama kırmızı, siyah severim.
0: Açık büfe sorularıma iştenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızı senin bizim için seçtiğin açık büfe tadımlığıyla bitirelim diyorum. Ne ikram ediyorsun dinleyicilerimize?
1: Ben Sting'i çok severim. Uh-huh. Ve Sting'in o güzel parçası Shape of My Heart. Fakat dinleyeceğimiz grup bu cello cambazları var. İki cello düzenlemesi için onlardan dinleyelim.
0: Teşekkürler. Bu güzel parçayı dinlemeye geçerken sevgili dinleyicilerimize de veda edelim. Sevgili dinleyenler, program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını bugünlük de yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın. Sizleri açık büfe tadımlığıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Hoşça kalın.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Haziran ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Soruyu tekrar ediyorum. Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Doğru cevabı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Harmonia Mundi etiketiyle yayınlanan Paul Agnew yönetimindeki Lazar Florissant topluluğunun yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Topluluk Bach, Alive in Music. Bach, Müzikle Dolu Bir Yaşam dizisinin 3. kaydında ünlü bestecinin köten yıllarında yazdığı yapıtlardan örnekler seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Bach 1717-1723 yılları arasında Köten Prensi Leopold'un emrinde müzik yöneticisi olarak çalıştığı dönemde görevi gereği ağırlıklı olarak çalgı yapıtları bestelemiştir. Sizlere Bach'ın Köten'de bestelediği yapıtlardan ilk olarak 1067 eser sayılı 2. Orkestra Süitini dinletmek istiyorum. Flüt solo ve yaylılar orkestrası için yazılmış yapıtı, flütçü Gabriel Rubio ve Paul Agnew yönetimindeki Lazar Florissant topluluğu seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1067 eser sayılı 2. Orkestra Süitini dinledik. Flütçü Gabriel Rubio ve Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Bach Köthen'de bulunduğu yıllarda emrinde çalıştığı Prens Leopold'un doğum günü için bir kutlama kantatı da bestelemiştir. Şimdi bu yapıtı dinliyoruz. Solistler soprano Miriam Allen ve bas bariton Edward Greet, Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın Köten Prensi Leopold'un doğum günü için bestelediği 173A eser sayılı kantatını dinledik. Solistler soprano Miriam Allen ve bas bariton Edward Greet, Paul Agnew yönetimindeki Lazare Florissant topluluğu eşliğinde seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızda Lazare Florissant topluluğundan son olarak Bach'ın Köten'de bestelediği bir başka yapıttan 5. Brandenburg Konçertosu'ndan 1. bölümü dinliyoruz.

Bach'ın 5. Brandenburg konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Kemancı Emmanuel Roche Caserta, flütçü Serge Seta ve klavsenci Beatrice Martin, Lezer Florisan topluluğu eşliğinde seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Paul Agnew yönetimindeki Lezer Florisan topluluğunun yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Haziran ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Soruyu tekrar ediyorum. Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Doğru cevabı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Haziran ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Soruyu tekrar ediyorum. Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Doğru cevabı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Haziran ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Soruyu tekrar ediyorum. Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Doğru cevabı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Haziran ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Soruyu tekrar ediyorum. Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Doğru cevabı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Haziran ayında Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Maestro Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Soruyu tekrar ediyorum. Gürer Aykal hangi orkestranın onursal şefidir? Doğru cevabı iletişim bilgilerinizle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Gürer Aykal, Bir Cumhuriyet Çocuğunun Orkestra Şefi Olarak Portresi adlı kitabını kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Leave them.

He is.

Ariel, ja, okay.

0: Müzik Mutfağı'na yeniden hoş geldin sevgili Burçin.
1: Hoş bulduk.
0: Burçin, tonların ruhsal anlamları üzerine bir kere daha konuşmuştuk. Ama bugün biraz daha konuşalım istedim. Şöyle genel bir kanı var değil mi? Melankolik eserler minör tonlarda yazılır. Zafer dolu güçlü pasajlar majör tonlarda bestelenir.
1: Gerçekten de öyle.
0: Değil mi?
1: Evet. Minör tonlar bu hüznü, duygusallığı. Majörler de daha çok böyle senin dediğin gibi... büyük, görkemli.
0: Evet.
1: Özellikle finallerde.
0: Hı-hı.
1: Hani senfonik eserlerde. Ama bunun tersi de tabii.
0: Olabilir diyorsun.
1: Tuşeyle değiştirebilirsin yani.
0: Evet.
1: Şimdi yani şöyle düşün. Hı-hı. Sözünü kesiyorum. Opus 111 Beethoven. Sonu.
0: Ben de sözü Beethoven'a getireceğim.
1: Yumuşacık.
0: Evet.
1: Bir şekilde ve majör bitiyor.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Şimdi Beethoven'ın acının ürünü olarak adlandırdığı derin anlamlı patetik sonatını ele alalım. Şunu merak ediyorum. Patetik sonatın gerçekten her bölümü umutsuzluk barındıran, gözü yaşlı, içini çeken notalarla mı dolu? Yoksa Beethoven bu sonatı do minör tonunda yazdığı için mi bu tür beklentimiz oluyor patetik sonattan?
1: Bence sırf patetik sonatı düşünme. Bütün Beethoven eserlerinde bir doğaya olan sevgisi, İşte pastoral yapısı, ondan sonra yaşadığı acılar diyelim, değil mi? Ve piyano registerini kesinlikle Mozart ve Haydn gibi kullanmayan.
0: Yetmemiş değil mi ona piyanolar?
1: Pesleri çok pes. İşte en uçlara kadar giden, hatta ortası, piyanonun orta bölümünü son derece aslında ekonomik kullanan bir besteci. Daha büyük soundlarla bestelerini düzenlemiş. Patetik sonatta do minör tonunda yazdığı için ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü ona bakarsan appassionata da minör başlıyor. Onda da değişik rastlantısal dokunuşlar var.
0: Yani şunların etkisi var herhalde. Çünkü Beethoven kendi vermiş bu ismi. Hatta büyük patetik sonat diye yazmış. Bir de o günlerde piyanist olarak zirvede olduğu. Ama
1: bir de işitme duygusunu
0: da iyice kaybettiği bir dönemmiş. Belki de sonatı ithaf ettiği Kont Lichnowsky'ye çektiği acıları anlatmak için patetik ismini koymuş. Değil mi? O da olabilir yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yani Beethoven'ın zaten en büyük özelliği, gerçi Mozart'ta da var bu. Yalnızca ikisinin arasındaki fark, Mozart mutlu gözüken, Beethoven devamlı asık suratlı bir insan. Bu yaşadığı babasından gördüğü, küçükken yaşadığı şeyler.
0: Duymama, bir kere işitmeme.
1: Evet, duymama. Sonra işte bu üzüntüler, aşk acıları, karamsarlıklar yatıyor içinde yani, beyefendinin. Beethoven'ın müziği 3 döneme ayrılıyor. Patetik sonat, Beethoven'ın hem yaşantısında hem de müziğinin
0: bir
1: biçim ve içeriği
0: galiba,
1: yönünden bir dönüm noktası oluyor. Kendini bulup stilini oturttuğu ikinci dönemin başlangıcı sayılabilir. Beethoven patetik sonata Haydn ve Mozart'ın etkisinden kurtularak kendi kişiliğini tam anlamıyla buluyor. Bu sonata dramatik bir dil kendini iyice belli ediyor.
0: Evet, tamamen kendini ortaya koyduğu bir sonat herhalde. 3 bölümlü do minör tonundaki patetik sonatı teknik açıdan zor bir eser değil derler. Öyle mi acaba? Ezgisel zenginliği bu sonatı piyano repertuarında önemli bir yere çıkarmış.
1: Bence kim demiş bunu?
0: Yani okumuştum böyle bir şey.
1: Yani ben
0: belki
1: oldukça...
0: öbür sonatlarına nazaran bilemiyorum.
1: Bütün Beethoven sonatlarındaki struktur aynı ve zorluk da aynı. Yani şöyle diyebilirsin, Hammer Klavier tabii ki daha uzun bir eser olduğu için hani piyanistin kondisyon açısından yaşadığı zorluklar olabilir. Ama bence Hammer Klavier çalmak daha daha kolay. Çünkü konsantre açısından da büyük bir eser oturup çalışıyorsun. Patetiği çalmak oldukça güç. Çünkü bir an önce bu eseri anlatman lazım. Çünkü çok çabuk geçiyor her şey.
0: Evet. İkinci bölüm de bayağı kısa yani, değil mi?
1: Ay,
0: çok uzun.
1: En sevdiğim
0: en
1: bölümlerden.
0: Güzel. Ama işte ezgi çok yoğun orada.
1: En sevdiğim bölümlerden. Ben çok değerli hocam, rahmetli hocam Mithat Femen'le bu eseri çalışırken şey demişti bana, ikinci bölümü çok iyi çalman lazım. 1 ile 3 zaten tekniği iyi olanlar bunu bir şekilde
0: halleder,
1: hallediyorlar. Fakat ikinci bölüm,
0: evet, çok zor.
1: Akılda kalan konser çıkışında
0: mırıldanırsın değil mi,
1: evet,
0: o bölümü?
1: İnsanların kafasında bu mevzu kalacaktır. Hep buna özen
0: ne
1: göster demiştir.
0: Ne kadar
1: demiştir.
0: Doğru şeyler, evet, söylemiş Mithat Hoca.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
0: Bu şimdi galiba Brendel söylemiş. Beethoven'ın 32 piyano sonatı birbirinden farklı karakteriyle adeta sonat teması üzerine bestelenmiş çeşitleme gibidir demiş. Bundan ne anlıyoruz?
1: Aslında bütün sonatlarında aynı espriler ve aynı melodiler dolaşıyor. Mesela bir
0: bütünlük var yani.
1: Bir appassionata'da şeyi bulabilirsin. 111'deki
0: temaları.
1: Tema olmasa da
0: yapı.
1: Yapıyı demek istemiyorum ama soru cevaplar olsun.
0: Anımsatır yani diyorsun.
1: Tabii tabii. Mesela ikinci piyano konçertosunun ikinci bölümünde, İlk piyanistin girdikten sonraki çaldığı bölümün bence 5. İmparator konçasıyla çok benzeyen yerleri var yani. Eşliğinde olsun, kemanlar eşliğinde, piyanonun hatta mi bemol majör aynı ton bile yani. Çok şeyler
0: ama
1: var.
0: Ama dile kolay 32 sonat yani.
1: Bence sanki bazen şeyi de düşünüyorum, hani Beethoven'ı oturup doğaçlama yaparken bir gün aklına geliyor işte, ben bunları keseyim buradan, işte 1 2 3 4 32'ye kadar gideyim. Bir evet, bütün olarak bakmak lazım ve piyano sonatlarına kesinlikle senfonilerinde olan şeyler de çoktur.
0: Aynen
1: yani.
0: Senfonik karakter, evet, var değil mi? Ama çok doğru bir şeyi tarif etmiş Brendel değil mi? Bir sonat teması üzerine bestelenmiş çeşitleme gibi 32 sonat demiş. Bu için bir de sanırım Beethoven'ın sonatlarına koyduğu başlıklar pek program müziği gibi değil ama eserin müziksel karakterini anlamamıza da yardımcı oluyor öyle değil mi? Fırtına, patetik, elveda. Ha, ne diyorsun?
1: Hep biraz bir acı var ya.
0: Değil mi? Ya bu başlıklar.
1: Hüzün.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Aynen öyle. Evet, bu kadar konuşup bilgilerimizi tazeledik. Şimdi bence patetik sonatı dinleyelim. Sonatın birinci bölümü eserin bütün müzikal gelişimini yönlendiriyor. İkinci bölüm Adagio Cantabile, adından da anlaşılacağı gibi şarkı söyler gibi bir bölüm. Son bölüm hızlı tempoda bir rondo. Evet, şimdi piyanist Andreas Schiff'ten dinliyoruz. Do minör patetik sonatı.

0: Burçin, biliyorsun Beethoven'ın kadere karşı baş kaldırması olarak tanınan, Kader adıyla bilinen 5. senfonisi de do minör tonunda. Şöyle bir düşündüğünüzde zaten Beethoven en güzel, en duygulu melodileri do minör tonunda yazmış. Hatırlatabilir misin bazılarını bize?
1: 3 numaralı do minör piyano konçertosu ilk aklıma gelen. Uh-huh. 32 numaralı piyano sonatı. Opus 7 numaralı keman sonatı. 32 çeşitlemesi. Opus 1, 3 numaralı yaylı çalgılar beşlisi. Sen de beni sorguya çekiyorsun yani.
0: Tamam işte, yeter bu kadar örnek.
1: Bunlar Beethoven'un do minör.
0: Tamam, bunlar da çok güzel örnekler verdiklerin. Çünkü mesela 7 numaralı keman sonatı dedin ya. Beni yani kalbimden vurdun. Çünkü bu benim en sevdiğim Beethoven keman sonatlarından biri. Sen de seviyorsundur herhalde diye düşünüyorum. Ne söylemek istersin bu sonata?
1: Do minör keman sonatı Beethoven'un patetik sonatı veya 5. senfonisi gibi. Biraz önce dediğim bütün eserlerinde
0: organik bir bağ var böyle.
1: Tabii kesinlikle. Tutkulu ve dramatik bir yapıya sahip. Rus çarı 1. Alexander'a ithaf ediyor bu sonatı Beethoven. Ve bu ithaftan da bayağı bir para beklemiş. Ama parasını almak için 10 seneden fazla bir zaman beklemiş.
0: Bayağı beklemiş.
1: Evet. Beethoven bu sonatın giriş motifini yıllar sonra 8. senfonisinin Allegro Vivace bölümünde değişik bir uygulamayla kullanmış.
0: İşte evet, demin dediğine geliyoruz değil mi? Sen olsan sen de kullanırsın bu kadar güzel motifleri.
1: Keşke.
0: Öyle değil mi?
1: Keşke bende de o melodiler, o zenginlik olsa.
0: Evet, ben diyorum ki şimdi 4 bölümlü do minör keman sonatını 2 efsane yorumcudan dinleyelim. Beethoven yorumlarıyla ünlü David Oistrakh ve Lev Oborin çalsın bu eşsiz sonatı bizlere. 1. bölüm çabuk ve parlak Allegro con brio. 2. bölüm şarkı söyler gibi Adagio cantabile. 3.

0: Borusan Klasik.
1: Harika bir sonat. Hiç bıkmadan dinlerim. Evet, pek çok bestecinin minör tonunda bestelediği eserleri var ama bence minör tonu Beethoven kadar hiç kimseye yakışmıyor gibi. Ne diyorsun sen?
2: Neden öyle diyorsun ya? Rahmaninov.
1: Bilmiyorum. Beethoven çok güzel. Bu sonatın etkisindeyim herhalde. Hala do minör keman sonatının.
2: Ya Beethoven zaten başka bir evet. Besteci. Ama ben bugünlerde benim yine Bach tutkum gelmeye başladı. Gerçekten Bach inanılmaz bir şey. Hatta bir programa ona yüklenelim.
1: Tamam. Daya,
2: senden ricam.
1: Seve seve.
2: Ondan sonra Beethoven hani sıralama yapmak gerekiyorsa Mozart tabii ki.
1: Zaten bunlar Rahmaninov 4.
2: Hayır,
1: sıraya düşüyor.
2: Beethoven, Mozart, Haydn zaten bir evet, üçlü görüyorum. Yani Rahmaninov'u başka bir kulvar sokağı ama hepsinin başında gerçekten
1: Bach.
2: O müziği başlatan efsanevi baş öğretmen diyelim.
1: Bach. Evet. Şimdi Beethoven'ı bir kenara bırakalım. Gelelim Mozart'a. Sanırım Mozart'ımız minör tonu pek sevmiyor. Çünkü sadece iki piyano konçertosu minör tonda. Minör tondaki ilk konçertosu 20 numaralı re minör piyano konçertosu.
2: 466 KV evet.
1: 24 nolu piyano konçertosu do minör tonda. Mozart do minör tonaliteyi ilk kez 24. piyano konçertosunda kullanmış. Ve hatta bak yine Beethoven'a geldik. Beethoven da bu konçertoyu çok beğenmiş. Öğrencisine hiçbir zaman bunun gibi bir konçerto besteleyemeyeceğiz demiş. Sen neler söylemek istersin 24. piyano konçertosu hakkında?
2: Yani Mozart'ın çok 4-5 tane piyano konçertosunu ben çaldım. En sevdiklerinden bir tanesi de re minördür. Aslında 20 numaralı 466. Beethoven'da çok beğenmiş. Hatta öğrencisine hiçbir zaman
1: evet,
2: bunun gibi
1: demiş,
2: bir konçer...
1: Besleyemeyeceğiz demiş.
2: Yani nasıl bir ruh halinde olduğunu bilemiyorum ama ikisi de çok büyük dehalar olduğu için kendi aralarında böyle şeylerin söylemesi çok normal geliyor ama ben Mozart'ın minörünü de majörünü de bayılırım onu söyleyeyim yani.
1: Mozart'ın bir de 3 bemol veya 3 diyezden fazla yukarı çıkmadığını söylerler. Öyle midir eserlerinde?
2: Bir daha sorar mısın?
1: Yani 3 bemol 3 diyezli eser tonalitelerde yazmış derler.
2: Daha Allah Allah.
1: Evet. Daha ötesine
2: hiç ona,
1: gitmemiş.
2: Hiç o kadar dikkat etmedim. Ama Mozart'ın aynı anda hem oboa hem de klarnette yer verdiği tek konçertosudur 24 numaralı.
1: Evet, orada da nefesli.
2: Konçerto. Aynı zamanda her çalgıya eşitlik tanıyan orkestrasyonu ilk senfonik karakter gösterir. Dominör olduğu için coşkulu, hüzünlü ve heyecan verici bir özellik taşır. Konçertonun girişi de oldukça
1: evet,
2: etkileyicidir.
1: Çok etkileyici.
2: İkinci bölüm duygulu ve sakin. Tutkulu son bölümünde Beethoven'a patetik sonatı yazması için ilham verdiği söylenir.
1: İşte onun için etkilenmiş bence, evet. Değil mi?

0: Evet Burçin, barok müzik denildiğinde akla ilk gelen besteci Bach'a gelelim şimdi. Onda durum biraz farklı, öyle değil mi? Bach sanki armonik bir düzlem üzerinde yükselen, ilahlaştırılmış bir tonalitenin bütün tonaliteleri temsil ediyor gibi, değil mi? Bütün eserlerinde ilahi bir ton var Bach'ın.
1: İşte biraz önce dediğim gibi yani Bach'taki füg aldığı bir temayı genişletip başka yerlere götürmesi ve aynı zamanda inanılmaz duygusal temalar yazması ve matematiğin öncüsü gibi de söyleyebilirim,
0: evet, her
1: yani.
0: Şey var,
1: gerçekten
0: mi?
1: Bak yani geçenlerde işte hatta benim Facebook sayfamda bir şey yazdım bu Bach hakkında. Küçükken ben çok sıkılırdım böyle vapurla karşıya geçerken İzmir'de. Hep kafamda böyle matematik problemleri çözerdim. Hani karşımdakini şey yapmayayım diye. Bakmaya utanırdım karşımdaki, mesela bir hanımefendi oturuyor işte bir gazete okuyan. Eskiden Karşıyaka konak vapuru çok enteresandı. Herkes gazete okur. Çay kahveler, çok güzel bir atmosfer vardı. Ben yaşım çok küçük olduğu için konservatuara geçerken işte böyle hep böyle bir zor bir problem bulup çözmeye başlardım. Ondan sonra Bach'ın füglerinde aynı bu matematiksel olayları ben yaşadım. Yani müziğin dışında, dokunuşların dışında klavyeye, tuşlara diyeyim, Bach'ın o matematiksel dostluğunu da gördüm. Ve bence bütün müzisyenler de bunu hayret ettikleri için gerçekten kendi bestelerinde çok büyük yardım oldu Johann Sebastian Bach'ın. Rock müziğinden tut, caz müziğine, klasikçilere, işte ne bileyim, empresyonistlere, hepsinin hayran olduğu bir dehadır yani.

Evet, bir resmin ana malzemesi renklerse gerçekten müziğin renkleri de tonlar. Her bir tonun ayrı bir rengi ve ifade özelliği olduğu da kesin Burçin, değil mi? Hangi tonda olursa olsun biz müziği çok seviyoruz, değil mi? Majör, minör diye ayırmadan. Evet, artık tonlarca notaların altından kalkalım. Açık büfe köşemize gidelim ve orada biraz soluklanalım.

0: Sevgili dinleyenler, müziğin farklı türlerini ve lezzetlerini bir araya getirdiğimiz Açık Büfe'nin bu sabahki müzik menüsünden seçimi yine program ortağım Burçin Büke yapacak. Burçin, ruhunu müzikle besleyen radyo dostlarımıza bugün ne çeşit bir lezzet sunuyorsun diye soracağım ama bu soruyu sormadan önce aklıma hemen gelen Açık Büfe sorularımı unutmadan soracağım. Şu anki ruh halini hangi ton tanımlar?
1: Mi bol minor.
0: Bizim programımız gurme müziğe yakışan ton?
1: Evet, do minor olsun.
0: Giyiminde hangi tonları tercih edersin?
1: Değişiyor ama kırmızı, siyah severim.
0: Açık büfe sorularıma içtenlikle cevap verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum sevgili Burçin. Evet, programımızı senin bizim için seçtiğin açık büfe tadımlığıyla bitirelim diyorum. Ne ikram ediyorsun dinleyicilerimize?
1: Ben Sting'i çok severim. Uh-huh. Ve Sting'in o güzel parçası Shape of My Heart. Fakat dinleyeceğimiz grup bu cello cambazları var. İki cello düzenlemesi için onlardan dinleyelim.
0: Teşekkürler. Bu güzel parçayı dinlemeye geçerken sevgili dinleyicilerimize de veda edelim. Sevgili dinleyenler, program ortağım Burçin Büke ile birlikte müzik mutfağımızın kapısını bugünlük de yavaş yavaş kapatıyoruz. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın. Sizleri Açık Büfe tadımlığıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Hoşça kalın.

Türkiye'nin kültür sanat hayatına kattıkları değerler nedeniyle müzik insanlarına sunulan İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi çağdaş müzik bestecisi Turgay Erdener oldu. Çağdaş Türk klasik müziğinin biçimlenmesinde önemli bir figür olan, üretkenliği ve öğretici kimliğiyle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Turgay Erdener'e bu onur ödülü, 11 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinde törenle takdim edildi. Turgay Erdener ve yıllardır İstanbul Müzik Festivali'nde ödüllere layık görülen bestecilerimizin kayıtlarından seçtiklerimiz bu hafta sonu radyonuz Borusan Klasik'te.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Harmonia Mundi etiketiyle yayınlanan Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğunun yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Topluluk Bach, A Life in Music. Bach, Müzikle Dolu Bir Yaşam dizisinin 3. kaydında ünlü bestecinin köten yıllarında yazdığı yapıtlardan örnekler seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Bach 1717-1723 yılları arasında Köten Prensi Leopold'un emrinde müzik yöneticisi olarak çalıştığı dönemde görevi gereği ağırlıklı olarak çalgı yapıtları bestelemiştir. Sizlere Bach'ın Köten'de bestelediği yapıtlardan ilk olarak 1067 eser sayılı 2. Orkestra Suite'ini dinletmek istiyorum. Flüt solo ve yaylılar orkestrası için yazılmış yapıtı, flütçü Gabriel Rubio ve Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1067 eser sayılı 2. Orkestra Süitini dinledik. Flütçü Gabriel Rubio ve Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Bach Köthen'de bulunduğu yıllarda emrinde çalıştığı Prens Leopold'un doğum günü için bir kutlama kantatı da bestelemiştir. Şimdi bu yapıtı dinliyoruz. Solistler soprano Miriam Allen ve bas bariton Edward Greet, Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın Köthen Prensi Leopold'un doğum günü için bestelediği 173A eser sayılı kantatını dinledik. Solistler soprano Miriam Allen ve bas bariton Edward Greet, Paul Agnew yönetimindeki Lezar Florisan topluluğu eşliğinde seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızda Lezar Florisan topluluğundan son olarak Bach'ın Köthen'de bestelediği bir başka yapıttan 5. Brandenburg Konçertosu'ndan 1. bölümü dinliyoruz.

Bach'ın 5. Brandenburg konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Kemancı Emmanuel Roche Caserta, flütçü Serge Seta ve klavsenci Beatrice Martin, Lezer Florisan topluluğu eşliğinde seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Paul Agnew yönetimindeki Lezer Florisan topluluğunun yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Korsan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu. Herkese merhaba. Borusan Klasik'te Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Bana ulaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün programımıza çok değerli, keşfettiğime çok memnun olduğum bir albüm hem konuk oluyor hem de ilham oluyor diyelim. Albümümüzün adı The Creator, yani yaratıcı. Şimdi albümden The Creator isimli eserle Uyan Neo başlıyor.

0: Bir an düşün. Seni buraya getiren tesadüfler zincirini düşün. Tek bir kavuşumda bir araya gelmiş atomlar topluluğu, canlı bir varlığa dönüşmek üzere birleşmiş parçacıklar. Kadim yıldızların içinde dövülmüş demir, bir zamanlar taşın içinde bağlı kalmış oksijen, yıldızlar arası bulutlarda sürüklenen karbon. Hepsi bir araya geldi, hepsi düzenlendi. Ta ki madde elektrikle titreşmeyi öğrenene kadar. Her kalp atışı bir mucizeye yakın, her nefes aynı süreçlerin yeniden tekrarlanışı. Tozdan ve ışıktan kurulmuş bir yapı, gökyüzünün altında durup gökyüzü nedir diye sorabilen bir yapı. Bir düşün, aynı anda hem geçici hem de sonsuz olabilmenin ne kadar büyük bir şans olduğunu. Güneşe tanıklık edebilmek, sonsuz dansın bir parçası olmak ve yine de bütün bunları tek bir kalbin içinde hissedebilmek. Hayat burada olmanın en saf kutlamasıdır. Var olmanın, titremenin, sevmenin. Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden Being Here isimli eseri dinledik biraz önce. Bu eserde yer alan monoloğu sizlerle paylaşmak istedim aslında. Elimden geldiğince Türkçe'ye çevirmeye çalıştım. Şimdi benzer bir monoloğa sahip başka bir eseri dinleyeceğiz yine aynı albümden. Dust That Remembers. Belki de biz sadece hatırlayan tozuz, ardında izler bırakan toz. Ve bir gün o izlere bakanlar da bizi soracaklar. Belki de sadece varız.
1: Are we simply dust that remembers? Dust that measures time. Was it all the work of a spark? An accident without witnesses? Who gave us permission? Was there a judge? A counsel? Is there a director? Is there a score? The universe doesn't respond. It simply expands. We wonder about the root of everything, as if the root had a face. Perhaps the creator is ourselves. Even knowing that perhaps there is no answer. The cosmos will continue its course, indifferent to whether we call it Father or Chance. No one. Perhaps we are simply dust that remembers. Dust that leaves traces. That will also ask about us. Perhaps we simply are.

Adrian Berenger'in The Creator isimli albümünden son olarak Mercy isimli eseri dinledik. Şimdi bu albümden biraz uzaklaşıyoruz ve albümün ilhamıyla seçtiğim bazı eserleri paylaşmak istiyorum sizinle. Hem böyle bana ilham olan, hem yaratıcı tasvirini bana anımsatan ya da beni bu tarz şeyleri düşünmeye sevk eden müzikleri seçmeye çalıştım aslında. Yani biraz varoluşsal bir sorgulamanın içine girdim diyebilirim. Ve bu akışta gerçekten dinlemeyi çok özlediğim, hissetmeyi çok özlediğim bir varoluşun içine sürüklendim bugün Uyan Neo'yu hazırlarken. Şimdi sırada Ola Yaylo'nun bir eserini dinleyeceğiz. Voces 8 seslendiriyor. Northern Lights.

0: Matrix filminin film müziği albümünden Don Davis'in bestelediği Welcome to the Real World isimli eseri dinledik. Tabii ki Uyan Neo'da takdir edersiniz ki Matrix'in yeri çok çok ayrı. Madem sorguluyoruz dedik, başka bir monologla şimdi devam edeceğiz. Oliver Arnold's'ın Some Kind of Peace isimli albümünden Andan. Biz büyüdükçe aramızdaki mesafe ve o diğer dış dünya gittikçe küçülüyor. Başlangıçta çok büyük ve sonsuz derecede misafirperver görünen, içinde bulunduğumuz bu dünya çok rahatsız edici bir hale geliyor. Ve biz doğmaya mecburuz. Babam şunu söylüyor. Doğum çok kaotik ve şiddetli. Doğum anında şunları düşündüğümüzden çok emin. Her şey buraya kadar. Bu ölüm, bu hayatımın sonu. Ve sonra doğuyoruz. Ve bu bir sürpriz. Çünkü bu sadece başlangıç.
1: As we get bigger and bigger, the distance between ourselves and that other outside world becomes smaller and smaller. And this world that we are inside, which seemed so huge in the beginning and so infinitely welcoming, has become very uncomfortable. And we are obliged to be born. And my father says that birth so chaotic and violent that he's sure that at the moment of birth we're all thinking, this is it, this is death, this is the end of my life. And then we're born, and it's such a surprise because it's just the beginning.

Büşra Kayıkçı'nın Eskizler isimli albümünden Yol isimli eseri dinledik. Borusan Klasik'te Uyanlıyor programındayız. Şimdi Austin Wintory'nin Sword of the Sea oyun müziği albümünden The Veiled Sea.

Olağanüstü Akıllı Yaratıklar film müziği albümünden Deacon Hinchcliffe'in bestelediği Let Him Go ve Ocean isimli eserleri dinledik. Bu film çok yakın bir zamanda izlediğim, izlerken gözyaşlarıma hakim olamadığım bir filmdi. Bir akvaryumun içinde çalışan iki kişinin kesişen bir hayat öyküsü anlatılıyor filmde. Tabii bu filmin konusunu çok kısaca anlatmak olsa da size çok fazla ipucu vermek istemiyorum. Konularını biraz benzettiğim ve yine tavsiye etmek istediğim bir diğer film, hatta sanıyorum buna belgesel demek çok daha doğru olur ama Ahtapot'tan Öğrendiklerim. Sırada Unique Tamzil'in The First of Everything isimli albümünden Between Oceans ve Farewell.

Borusan Klasik'te Uyanıyor programında bugün son olarak Alexander Balanescu'nun Maria T. Rishu albümünden Life and Death isimli eseri dinliyoruz.

0: Porsan Klasik'in değerli dinleyicileri, Uyan Neon'un bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bir sonraki Uyan Neo'da görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.